0: sonra dürüstten kendini atıyor.
1: Kazan. Hala kazan kendini atıyor.
2: Dürüstten
0: kendini atıyor. Dürüstten kendini atıyor.
2: Natural
0: 254. 254 natural 1254.